0: Kursan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Borazan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Sony etiketiyle yayınlanan arpçi Lavinia Mayer'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlıklı bu kayıtta Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti ve Georg Friedrich Handel'in orijinali klavye için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Güney Kore doğumlu Hollandalı sanatçı Lavinia Mayer, 9 yaşında başladığı arp eğitimini Utrecht ve Amsterdam'daki konservatuvarlarda tamamlamış. 14 yaşında senfonik orkestra eşliğinde verdiği ilk konserinin ardından günümüze dek yoğun bir sanat yaşamı olmuş. Solo ve orkestra eşliğinde konserlerinde hemen her çağdan müziği başarıyla seslendirmiş ve çağdaş bestecilerle yakın bir işbirliği yapmış. Unfolding Lines, Çözülen Çizgiler başlığını verdiği yeni albümünde aynı yıl dünyaya gelen barok dönemin 3 büyük isminin Bach, Handel ve Domenico Scarlatti'nin orijinali klavyeli çalgılar için olan yapıtlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirmiş. Sanatçının yorumundan ilk olarak Bach'ın iyi düzenlenmiş klavyesinden örnekler dinliyoruz.

Arpçı Lavinia Mayer, Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye adlı yapıtından bölümlerin kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçının yorumundan şimdi de Domenico Scarlatti'nin klavsen sonatlarından yaptığı düzenlemelerden bir seçki dinliyoruz.

Harpçi Lavinia Mayer, Domenico Scarlatti'nin 446, 380, 208, 209 ve 466 Kirkpatrick sayılı klavsen sonatlarının kendi yaptığı arp düzenlemelerini seslendirdi. Sanatçıyı programımızda son olarak Handel'in tema ve çeşitlemelerinde dinliyoruz.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı birlikte. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine birliktenin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. İşte yani bırakamıyoruz, dönüp dolaşıp yani buradayız.
0: Herhalde. Değil mi? Birlikte program yapıyoruz. Onun için birlikte harika. Devam etmek zorundayız.
1: Çok
0: ben seni beklerken solo bir temizlik yaptım. Sahnemizin açılışını yaptım. Çok lezzetli bir ikiliyi hemen davet etmek istiyorum.
1: Bugün birlikte sen sahnesini. Çok çalışkanlık evet. yapmışsın vallahi.
0: Kim geliyor biliyor musun? Gerçekten çok sevilen bir ikili. Cappuccino kardeşler.
1: Ne güzel, kahve de içeriz.
0: Ama bu ismi ben takmadım onlara.
1: Ben de sen bak espri yapıyorsun.
0: İtalyanlar takmış. Fransız klasik müzik sahnesinin ünlü kardeşlerine.
1: Harika.
0: Biri keman, biri violonsel çalıyor.
1: Bu şeyler gibi kapisonlar.
0: Bildin evet. Gotye violonselci, Reno kemancı. Evet bildin Cappuccino kardeşlerin kim olduğunu.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten Fransız klasik müzik sahnesinin kapison kardeşleri.
1: Harika.
0: Onları her an ünlü bir orkestra eşliğinde dünyanın önde gelen konser salonlarından birinin sahnesinde veya kayıt stüdyosunda görmek olası.
1: Çok çalışkan.
0: İkisi de çalgısına olağanüstü hakim gerçekten.
1: Çok çok iyi.
0: Özellikle geç romantik dönem repertuarında iddialı olduklarını söylüyorlar. Mesela Brahms onların bestecilerin favori. Başında geliyor. Evet favori besteciler. İki kardeş iyi anlaştıkları birkaç genç yorumcu ile birlikte de çalıyorlar.
1: Bazen farklı evet. gruplar yapıyor.
0: Ve Brahms'ın oda müziği eserlerinin çok başarılı kayıtlarını yaptılar gerçekten.
1: Ne güzel.
0: Ama bireysel çalışmalarını da sürdürüyorlar. Ülkemizde de konserler verdiler biliyorsun.
1: Dinledik.
0: Hayran bıraktılar kendilerine bizleri. Oda müziği yapmayı seviyorlar ama ikili olarak nadiren bir araya geliyorlar.
1: Neden
0: gelince
1: acaba?
0: De büyük bir uyum içinde müzik yapıyorlar.
1: Demek özlüyorlar belki.
0: Evet.
1: Çok sık olmadığı
0: olabilir.
1: Için.
0: Bizim için bir araya gelmeyi kabul ettiler ama.
1: Ama çok iyi yaptılar.
0: Evet. Birliklerinin sahnesinde göreceğiz şimdi onları. Cappuccino kardeşler sahneye çıkmak üzere. Ben hemen hangi parçaları
1: tabii,
0: seslendirileceklerini
1: merakla.
0: Anons ediyorum. Önce bakın 2 numaralı Do minör Fransız suite'inden Sarabande. Ardından yine bakın Re majör prelüdünün Frederick Neumann keman violonsel düzenlemesinden çalacaklar.
1: Ne kadar güzel.

0: Evet, güzel bir açılış yaptım zannediyorum.
1: Vallahi
0: değil
1: gayet
0: mi?
1: Bravo diyeceğim ya. Kapısın. O kadar güzel oldu ki
0: kardeşler
1: bu,
0: yani ayrıldı bile sahneden.
1: Ayrıldılar.
0: Sahne kime kaldı?
1: Bilmem, izin veriyorsan bana kalacak.
0: Tamam,
1: yani
0: sana kaldı.
1: Yoksa belli olmuyor ki bazen yani bir anda. Peki, bana kaldı, tamam. O zaman ben de biraz konuyu değiştireyim.
0: Değiştir bakalım.
1: Evet. Şimdi Leo Brower diye bir isim, yani Leo Brower gitar camiasının en önemli isimlerinden birisidir. Aslında tabii gitarist olarak yola çıkmış ama belki duymuşsundur bir
0: sakatlık
1: sakatlık oluyor parmağında. Belki diyeceğiz ki iyi ki oldu.
0: Evet, ki besteye
1: çünkü
0: yoğunlaştı.
1: Çünkü kendini o zaman besteye veriyor. Gitaristlikten besteciliğe doğru ilerliyor. Hatta şöyle diyebiliriz. Sadece gitar için eser yazmıyor bro. Başka enstrümanlar, orkestral çalışmaları da var. Şimdi
0: Türkiye'ye gelmiş, biliyor musun?
1: Brower 35 sene önce.
0: Senfoni orkestrasını idare etmiş.
1: Tabii ki ben oradaydım.
0: Öyle
1: Gayecim.
0: Mi?
1: Evet. Ben
0: sanıyorum
1: hatta
0: 89
1: bulunan,
0: senesi galiba.
1: Tabii ben elimde bulunan bütün notalarını imzalattım. Hatta bir nota vardı. Dedi ki bunu nereden buldun dedi. Çok orijinal bir şeydi. Üç dans diye tre danses. Ondan sonra yani evet böyle bir şey.
0: Ya orkestra şefi olarak da demek.
1: Muhteşem. Yani şu anda artık 80 yaşını geçti. Ama hala büyük duayen. Yani muhteşem bir insan. Şimdi onun tabii birçok eseri var yazdı. Bu iki gitar için yaptığı eserlerden bir tanesi. Ve sonra şeyin adı da çok güzel. Sonat. İki gitar için sonat. Nedir söyleyeyim mi? Sonata de los viajeros. Yani gezginler sonatı.
0: Evet, çok güzel, güzel duyuluyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İsmi de çok güzel. Biraz İspanyolca da böyle güzel müzikal tınlıyor. İtalyanca gibi. Burada işte bölümleri olan bir şey. Ben oradan...
0: Gezi rehberi.
1: Gezerim. Yani gezginler dedi. İşte çeşitli yerlerde ilgili eserler bunlar. Orayı anlatan diyelim. Şimdi ben bu sonatın 3. bölümünü seçtim. Gayecim. Ve çok enteresan. Duyunca sen de şaşıracaksın. Visita a Bach. En Leipzig.
0: Leipzig, Bach'ın şehrini ziyaret ediyor,
1: tabii,
0: öyle mi?
1: Tabii ziyaret diyor. Ve tabii sürprizlerle dolu bir eser karşımıza çıkacak. Yani burada Bach'ı duyacağız tabii ki. Yani ister istemez böyle yazına göre. Bakalım dinleyenler de merak ediyor zannediyorum. İstersen fazla bekletmeyelim herkesi. Ve Brazil Gitar Duyo'yu sahneye davet edelim.
0: Harika.
1: Tamam mı? Bu güzel eseri bir dinleyelim bakalım. Haydi.

0: Leipzig'e kadar gitmiş olduk değil mi? Bach'ın arkasında.
1: Gitmez miyiz? Baksa.
0: Ne kadar güzel bir şey buluş. Evet, bir de çağdaş bir tekniği var değil mi? Tabii şeyin ki. Çok çağdaş.
1: Yani çok farklı.
0: Gitara bir şey getirmiş değil mi? Yani tam bak, anlatamıyorum ama yok, gitarcı olmadığım için.
1: Ben sana şunu doğru söylüyorsun. Ben sana daha güzel bir şey anlatayım. Yani 20. yüzyıl müziğini bu müzikologlar enteresan bir şekilde ikiye ayırırlar. Yani bir 1960'a kadar ve 1960 ve sonrası müziği diye koyarlar ki. Zaten onun öncesi sen de bilirsin ki işte neoromantik, evet, neoklasik hala. Bu akımların devamı var. Ama 60'tan sonra artık bu modern müzik iyice yerleşmeye başlıyor gördüğümüz gibi. Yani biz bu kategoriye koyabiliriz ve aslında gitardaki modern müziğin kapısını açan insan.
0: Bir de folklorik temalar da
1: tabii
0: vardı
1: ki,
0: bir
1: Küba.
0: Yani. Küba değil mi?
1: Küba yani tabii ki
0: ama
1: bütün
0: çok güzel değiştirmiş.
1: Ritimleri alır, evet, ritimleri alır.
0: Başka bir anlayış getirmiş.
1: Çok farklı. Yani, evet. Tabii bir çığır açmıştır, evet, yani evet, kesinlikle buna katılıyorum.
0: Evet, çok hoşuma gitti gerçekten ve sıra benim konuklarıma geldi.
1: Hadi
0: sahnem
1: bakalım.
0: Fazla boş kaldı.
1: Çabuk.
0: Bir flüt gitar ikilisi davet edeceğim sahneye.
1: Bak şimdi gitar deyince hemen sen tabii rahat durmuyorsun.
0: Bozmayalım sahnenin atmosferini.
1: Peki gitarcılar.
0: Evet aynen. Flütçü Lothar Kirsch, gitarcı Christian Mettig. Tanıyor musun bu ikiliyi?
1: Vallahi yani çok yabancı gelmedi, evet, ama çok iyi tanıyorum diyemeyeceğim.
0: Bize ne çalacaklar?
1: Ne çalıyorlar?
0: Ne çalacaklar? Çok fazla tanınmayan bir bestecinin Onorato Costa'nın Şark Hatırası isimli parlak fantezisini çalacaklar.
1: Vallahi çok şaşırtıyorsun beni,
0: evet,
1: yani.
0: Ya.
1: Ben hiç duymadım.
0: Besteci hakkında çok fazla bilgi bulamadım.
1: İşte ben adını bile
0: ama
1: işte
0: şunu biliyorum, gitar içinde çok parça bestelemiş. Sen bir araştır bakalım.
1: Bak
0: lütfen.
1: Şimdi,
0: Onorato'yu.
1: Bak şimdi. Tamam.
0: Bu eserinde de Roman ve Yunan halk danslarından temalar duyacağız.
1: Çok enteresan, evet, Balkan.
0: Hadi bakalım, daha fazla bekletmeyelim sanatçılarımızı.
1: Hadi bakalım.
0: Flütçü Lothar Kirsch, gitarcı Christian Mettig gelsinler birlikte sahnesine.
1: Hadi bekliyorum.
0: Ve Şark Hatırası isimli parlak fanteziyi bizlere çalsınlar.
1: Dinleyelim.

0: Sen düş bu bestecinin peşine, değil mi?
1: Yani parlak fantezi parladı
0: evet
1: gitti yani. Nasıl
0: bakalım
1: bir...
0: ben valla çok fazla bilgi bulamadım. Bulursam sevinirim.
1: Ben de araştırayım.
0: Çünkü çok gitar parçası yazdığı da biliniyor.
1: Biliniyor.
0: Belki ben... de sana bir yol neler... göstermiş olurum.
1: Vallahi neler çıkacak belki de. Dur bakalım ben bunu bir araştırayım.
0: Evet hadi bakalım sen şimdi biz hangi coğrafyaya? Biz Şark'a gittik geldik ona rahat
1: evet.
0: Kostayla. Nereye götüreceksin?
1: Ya tamam Şark'tan birazcık tekrar Avrupa'ya geçelim biz ya.
0: Hadi bakalım.
1: Geçelim ve çok enteresan bir besteci benden de yani. Bunun adını tabii duyanlar duymuştur. Yani belki ama çok az duyulduğunu tahmin ediyorum. Giovanni Benedetto Platti.
0: Barok dönemden tınlıyor değil mi?
1: Tabii Platti deyince hemen Giovanni
0: evet.
1: falan iyiler girdi mi anlaşılıyor ki zaten orada çok fazla. 1697-1763 yılları arasında yaşamış efendim. Aslında Bergamo'da doğmuş. Sonra Venedik'e gitmiş orada kalmış.
0: Obacıymış galiba değil mi?
1: Bravo. Şimdi ben sana daha komik bir şey söyleyeceğim. Herkes obuacı diye konuşuyor. Halbuki bak ben daha neler ekleyeceğim. Kemancı, klavsenci, iyi seviyede çelist, hatırı sayılır bir şarkıcı desem.
0: tamam tamamlandık.
1: Ne oluyor ya bu böyle?
0: Yok.
1: Yani 10 parmağında 10 marifet böyle, böyle derler.
0: Öyleymiş işte eskiden.
1: Ama işte bazıları böyle oluyor. Yani.
0: Sonra herkes... da besteci tabii.
1: Genelde ama barok dönemde dediğin doğru yani klavsen hepsi çalıyor muhakkak.
0: Peki
1: ama
0: ben
1: yani
0: daha
1: sana...
0: komik bir şey söyleyeceğim. 8 Nedim? Tane de çocuğu var.
1: Aa, o kadar artık sen.
0: Ben aile işlerine kaçıyorum.
1: Sen neler buluyorsun?
0: Bahla yarışmak istemiş herhalde.
1: Herhalde bu nedir? Bak şimdi sen ne güzel bir şey dedikodun.
0: Ve ünlü bir soprano eşi.
1: Oo, adam da şarkı söylüyor o yüzden beğenmiştir.
0: Würzburglu bir soprano.
1: Zaten bak güzel söyledin Würzburg'u. Yani İtalya'dan sonra da Almanya'ya gidiyor. Würzburg'da kraliyet himayesine giriyor.
0: İşte orada
1: efendim,
0: olanlar oluyor.
1: İşte orada keseler şıngırdamaya başlıyor. Zaten
0: çocuklar da dünyaya geliyor.
1: O zaman tabii para olunca çocuklar da geliyor. Yani o zaman o dönemde böyle İtalyan besteciler Almanya'ya gidişi biraz modaymış
0: evet.
1: yani değil mi? Böyle çok gidenler olmuş zamanında. Efendim Giovanni ustamız neler yapmış? Konçertoları var ve bunların içinde tabii kendi çaldığı için obua ağırlıklı. Sonra cello ve klavsen konçertoları var. Oda müzikleri var tabii bunun içinde işte trio sonatlar şunlar bunlar bu şekilde. Şimdi biz bu ustadan ne çalacağız dersen. Çok enteresan bir eser çalacağız. Efendim bir cello konçertosu var. La majör cello konçertosu. Kim çalıyor dersen Stefano Vecetti cello.
0: Ben de tam sol gabetta diyecektim.
1: Yo,
0: çünkü o
1: olmadı.
0: Biliyorsun.
1: O çok meraklı
0: evet,
1: kendi ekibi
0: yaptı.
1: De var.
0: Vivaldi projesi ikinci
1: albümünde. Biliyorum.
0: Çaldı.
1: Çok.
0: Re minör cello konçertosunu ve çok ses getirdiydi o albümde.
1: Acayip.
0: O geliyor zannettim.
1: Ben de çok seviyorum ama ben sana daha değişik birini takdim ettim. Stefano Vecetti. Ensemble Cordia eşlik edecek. Bölümlerde tahmin edeceğimiz üzere birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Largo e Cantabile, üçüncü bölüm de Presto.
0: Üç bölümü de dinleyecek miyiz?
1: Dinleyeceğiz çünkü şeker Harika. Gibi bir konçerto
0: evet.
1: ve zaten çok da uzun değil. Biliyorsun barok dönem şeyler o kadar uzun olmuyor. Ensemble Cordia geldi, Stefano Vecetti de sahnedeler. Bak bize bakıyorlar başlasınlar.
0: Harika hemen dinleyelim. Evet.
1: Hadi başlıyorlar.

0: Gayet güzel. Değil isim mi? Böyle iyi ile bitti mi isimler zaten.
1: Valdi,
0: Tartini, Albinoni, Platti. Güzel dinlenir, Latti, rahat Latti dinlenir eserler. Çok da güzel çaldı gerçekten.
1: Beğendim ben bunu. Evet. Yani bu şey ne derler, çelistler bir repertuar alsınlar bunu. Pek aynen duymuyorum yani sağda evet solda çalındığını pek fazla.
0: Ben orada hemen devam etmek istiyorum. Çünkü kuliste bizi bekleyen sanatçı dostlarımızdan biri biraz böyle son dakikada konser iptal etmesiyle ünlenen asi eyvah bir kadın piyanist.
1: Eyvah, ben tahmin ediyorum. Kahve mi içiyor şu anda?
0: Martar gelir.
1: Tabii işte kahve sever çok. Bir gün rastlamıştık bir yerde de kahve hazır mı diyor, odada kahve makinesi olmazsa kalmıyormuş.
0: Bravo ona.
1: Evet.
0: Evet, neredeyse 25 yıldır solo resital vermiyormuş Argeri. Solist olarak piyano repertuarının en güzel sayfalarını çaldım ama resital verirken sahnede yalnız kalıyorsunuz diyormuş.
1: Aa, ne kadar enteresan.
0: Biz de söyleyelim, biz de tek başımıza program yapmıyoruz.
1: Yapmıyoruz, bizi biz sever vallahi, bizim programı da sevdi.
0: Onun için yanınızda size destek olan, sizi uyandıran kimse yok. Çok yalnızsınız diyormuş resital verirken. Oda müziğinin yerine hiçbir şey tutmaz diyormuş.
1: Haklı da yani.
0: Çünkü sahnede oyunlar, karşılıklı atışmalar, sizi duygulandıran bir müzisyen arkadaşınız, oradan gelen bir şey, güzel bir ton sonra.
1: Doğru.
0: Bunlar diyor beni diyor çok etkiliyor diyor, çok seviyor o da müziği yapmayı.
1: Doğru söylüyor.
0: Ancak diyor kendi tanıdığım, uzun yıllar birlikte çalıştığım partnerlerle çalarım ama diyor. Bu da çok doğru değil mi? İnsan anlaştığı
1: şimdi
0: insanlar
1: yani,
0: sahne
1: tabii
0: üzerinde
1: ki,
0: birlikte
1: öbür türlü
0: olmalı
1: biliyorsun evet yani biraz tedirginlik başlıyor. Aynen. Ne olacak falan.
0: Bu partnerlerden biri de biliyorsun Misha Maiski.
1: Aa.
0: Değil mi? Ülkemizde de sık
1: çok,
0: sık konserler
1: çok
0: veren.
1: Çok fazla boy gösteren.
0: Çok, evet, iyi bir violonserci.
1: Misha çok güzel.
0: Misha Maiski'nin yıldızı Marta Argerich ile birlikte kaydettiği Beethoven violonsel sonatlarıyla parladı.
1: Doğru biliyorsun. Bak bunu biliyorum.
0: Evet, uzun yıllar birlikte çalıyorlar. Albümlerini de canlı kaydediyorlar.
1: İşte o çok
0: ya,
1: güzel oluyor
0: çok
1: bence.
0: Çok güzel değil mi? Maiski ünlü piyanist ve Marta için, Marta hiç kolay bir insan değildir ama onunla çalışmak hayattaki en güzel şeylerden biri diyor.
1: Belli dört tane koca değil boşamış değil mi?
0: Evet evet, gelmiş geçmiş kolay en büyük piyanisttir benim için diyor.
1: Tabii.
0: Ve senin dediğin gibi Marta'nın müzikal birlikteliğini en uzun süre sürdürdüğü insan benim. Marta tabii diyor 3 evlilik yapmış. En uzunu 4 yıl sürmüştü diyor. Benden hala devam ediyor diyor.
1: Demek ki bak iyi bu anlaşma güzel.
0: Evet, şimdi Marta Argerich partneri violonselci Maiski'ye iki efsane müzikçi daha katılacak birliklerin sahnesinde.
1: Bak şimdi neler oluyor.
0: Tam kadroyu sayıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Kemancı Gidon Kremer.
1: Allah.
0: Violacı Yuri Başmet.
1: Aman aman.
0: Violonselci tabii ki Misha Maiski ve piyanist Marta Argerich.
1: Nereden
0: harika
1: bu
0: bir takım.
1: Ya ne yaptın
0: değil mi
1: gaye bu yani nedir
0: hemen
1: ya?
0: Hemen davet edelim vazgeçmeden
1: of,
0: Marta.
1: Of. Bir an önce bir an
0: evet,
1: önce.
0: Evet, bizim için Brahms'ın bir numaralı sol minör piyanolu kuartetinden Andante con moto bölümünü hazırlamışlar.
1: Harika.
0: Seslendirmek üzere sahneye
1: hemen
0: doğru geliyorlar.
1: Çabuk çabuk.

0: Korsan Klasik.
1: Of ya. Yıldızlar, yıldızlar çok önemli.
2: Eser de çok güzel.
1: Ama yani
2: biliyor musun, Brahms besteci ve solist olarak ilk defa bu sol minör piyanolu dörtlüyle bir oda müziği konserine çıkıyor hayatında ilk defa. Bu eseriyle ya. Hiç halkın karşısında ilk defa çıkıyor.
1: Ne kadar güzel.
2: Kendi arkadaşlarına oluşturduğu bir kuartetle o da.
1: Harika.
2: Bu konserden sonra da hemen başka konser davetleri alıyor. Beğeniliyor yani.
1: Çok
2: anladın
1: güzel.
2: Mı? Çok
1: tabii.
2: Güzel eser olduğu için.
1: Harika, harika.
2: Evet, bu güzel birlikteliğin ardından senin de böyle bir güzel birliktelik getirmen lazım.
1: Doğru söylüyorsun, yani çok fazla uzak
2: kalmasın.
1: Kalmayacağız, hiç merak etme. Hemen bir şey bulacağız. Sana şunu söyleyeyim, çok da uzağa gitmiyoruz. Yani Rahmaninov dersem diyeceksin ki yakınlarda geziyoruz sayılır. Enteresan bir eser bu. Aslında Opus 4 numarasını almış, romanslar 6 tane yazılmış ve şan için aslında bu romanslar. Fakat çok fazla uyarlaması var bunun. Yani cello, piyano var,
2: çünkü
1: orkestra.
2: Çok güzel melodi değil mi?
1: Harika bir şey. Ondan sonra ben şimdi burada şeyi seçtim. 4 numaralı. Yani romans, fakat buna parantez içinde oryantal romans da diyebiliriz.
2: Güzel.
1: Biliyorsun ki böyle bestecide bu oryantalizme karşı
2: merakı var değil mi?
1: Merakı var herkes, yani hakikaten ilgi çekiyor yani. Çünkü neticede bakarsan Batı müziğinde her şey bir zaman sonra birbirini tekrar etmeye başlıyor. Yani aslında oryantalizm orada onlara yeni bir şey. Değil mi? Yeni bir şey ve biraz da onları dinleyenler için de yeni bir şey. İlgi çekiyor. Yani açıkçası ilgi çeken bir şey. Evet, işte ben böyle bir romans ele alıyorum şimdi ve bu sefer de keman piyano uyarlamasını dinleyeceğiz, bu 4 numaralı romansı. Kimler çalıyor dersen, Aniele Gregori keman, Alexander Sinçuk da piyanoda. Ama çok güzel bir yorum, bak göreceksin, dinleyelim.

0: Evet, ya, adı üstünde romans değil mi? Ha?
1: Yani romans insanı
0: gerçekten çok güzel
1: etkileyen bir tür yani şey görüyoruz.
0: Çok güzel olmuş uyarlama.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Evet, evet var çeşitli uyarlama, bu güzel bir uyarlamaydı.
0: Şimdi gene sorulara geldik. Sana soru sorayım ben biraz.
1: Ben onu geçtim. Ya geçtik zannediyordum, gene sınava sokuyorsun.
0: Yine biraz terleteyim.
1: Eyvah eyvah.
0: Sadece kendi eserlerini yorumlayan kendi halinde bir müzikçi. Kimi hatırlatıyor sana? Arkadaş toplantılarında çalmayı seviyor.
1: Sadece kendi eserlerini mi?
0: Yorumlayan, evet.
1: Başka mesela çalmıyor mu başka?
0: Çalmıyor.
1: Bu çok zor.
0: Schubert, dostumuz Schubert. Unuttun mu Schubert yatları?
1: Ya unutur muyum ya? Ama hiç bunu ben yani böyle düşünmedim
0: evet,
1: ya.
0: Evet, besteliyor, çalıyor, besteliyor, çalıyor.
1: Güzel de soruyu gibi. Hiç sen bir ipucu vermedin. En zor yerinden sordun ya.
0: Dedim kendi halinde, kendi eserlerini yorumlayan, arkadaşlarına çalan dostumuz Schubert. Gözlüklerini söyleseydin bari.
1: Bak böyle olurdu. Yuvarlak, yuvarlak böyle şeyden bakıyor. Dediğin saçla. Anda ben bunu hemen sana söyleyecek.
0: Evet, Schubert'in sanatını galiba en iyi tarif eden yakın arkadaşı ressam Schwind olmuş. Şöyle diyor.
1: Ne diyor?
0: Bundan daha mutlu ne olabilir? Schubert her sabah güzel bir eser besteliyordu. Her akşam da karşısında kendisini tutkuyla dinleyen arkadaşlarına bu eserleri çalıyordu.
1: Ya, o ev konseri.
0: Ev konseri tabii ki.
1: Aman ne kadar güzel bir şey bu.
0: Enstrümanı da piyano Schubert'in tabii. Ama kendi piyanosu olmamış biliyorsun. Hep böyle arkadaşların piyanosu. Fakirlikten.
1: Ya hep bunu derler. O yüzden de gitar çalıyormuş
0: evet,
1: yani.
0: Evet gitarla. Parası yok.
1: Ama
0: piyano
1: bu,
0: alacak.
1: Bu doğru şaka doğru, değil biliyorsun. Doğru, gitar yani evet, bazı evet. Şeyleri de gitar üzerinde. Evet. Mesela o leadlerde bakarsan piyano yazısı çok geniş
0: çok
1: değil
0: geniş
1: yani.
0: Değil,
1: daha dar
0: evet,
1: böyle. Evet. Yani mesela biz gitarla yapabiliyoruz.
0: Çok güzel. Çok
1: ama
0: yakışıyor. Evet.
1: İşte
0: gerçekten.
1: Bak demek ki bu gitar çalma işi fakirlikten başlamış.
0: Evet. Daha çok solo çalgısı için tabii yazıyor. Orkestra tabii. Alanında pek böyle fazla bir şey yok
1: evet.
0: Yani var tabii senfonileri
1: o ayrıca.
0: Meşhur senfonisi. Şey solo enstrüman için pek fazla yok.
1: Çok.
0: Keman ve orkestra için re majör tonda bir konçerto bestelemiş.
1: Evet.
0: 4. ve 5. senfonileriyle aynı yıl bestelemiş.
1: Evet.
0: 4. ve 5. senfonileriyle aynı yıl bestelediği bir la majör rondosu olduğunu da biliyoruz.
1: Evet, meşhur.
0: Bu rondo uzun yıl bir de uzun yıllar bir kenarda unutulan ve 1928'de basılan keman ve orkestra için si bemol majör polonezi var bir de.
1: Yazık
0: evet,
1: olmuş.
0: Çok az çalınıyor.
1: Çok bekletmişler.
0: Şimdi birliklerin sahnesinde diyorum ki Schubert'in la majör rondosunu dinleyelim.
1: Tamam.
0: Böyle solo keman gayet dokunaklı ezgilerle süsleyecek birliklerin sahnesini. Ve Mozart'ı anımsatan parlak böyle süslü pasajlar da var.
1: Bir etkileşim
0: evet,
1: oldu diyorsun
0: gerçekten.
1: Burada.
0: Gerçekten bir ara diyorsun ki acaba Mozart mı bu?
1: Rondo evet, tabii
0: evet.
1: Güzel.
0: Evet
1: tam
0: şimdi
1: güzel.
0: Kemancı Arthur Grumio'yu davet edeyim
1: çok
0: değil
1: iyi.
0: Mi? Efsane. Ha?
1: Çok yakıştı yani.
0: Ona da Raymond Lepar yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşlik edecek. Hepsi birlikte geliyorlar
1: tamam
0: sahneye
1: işte,
0: doğru.
1: Tamam işte tamam.

0: Yahu muhteşem.
1: Değil mi? Schubert'in solo keman ve orkestra için yazdığı La Majeure Rondosu'nun Grumio'nun kemandan dinlemek de bir başka güzel oldu.
0: Çok güzelmiş.
1: Sağda yalın yani. Melodi. Zaten çok zarif bir kemancıdır.
0: Evet, Grumio. Evet, evet. İyi bir iş yaptın. Aferin yani bu gizli kalmış şeydi.
1: Keşke değil mi Schubert birkaç tane keman konçertosu yazsaymış.
0: Yazarmış.
1: Madem öyle gitar meraklı gitar konçertosu yazsaymış.
0: Keşke ya keşke bak bunları söylerdik o zaman.
1: Evet ya ne güzel olurmuş. Evet olmadı. Schubert'in zarif melodileri ruhumuzu okşadıktan sonra birliktenin sahnesine kimleri davet ediyor? Cem Küçümen.
0: Ben. Yani evet. Benim. Ben buradayım. Ben Cem Küçümen.
1: Küçümen
0: evet benim tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi şöyle bir şey. Yani Mozart'ı düşündüğümüz zaman bir sihirli flüt operası dendiğinde enteresan bir şey karşımıza çıkıyor. Yani o kadar güzel temalar var yani ki bu eserde.
1: Bütün operaları güzel zaten.
0: O yüzden birçok besteci varyasyon olarak Mozart'ın bu sihirli flüt operasının aryalarından efendim tema yapmış değil mi?
1: Aynen.
0: Varyasyon ve çok fazla mesela biz gitarcılarda bildiğim mesela Fernando Sorun var. Sihirli flüt operası üzerine tema ve varyasyonlar. Enteresan daha çok var tabii. Beethoven da yapmış mesela cello piyano için yapmış falan. Daha birçok var. Hakikaten meşhur bir eser. Zaten eserin kendisi meşhur ama
1: evet.
0: Aynı zamanda yani besteciler tarafından da sevilen bir.
1: Zaten uvertürü yeter başlı başına bir eser değil mi?
0: İşte bak ne kadar güzel. Yani iyi ki bak demek ki biliyormuş gibi söyledin.
1: İçime mi doğdu?
0: İçine doğdu. Uvertürü güzelse zaten ben uvertürü çalacağım.
1: Harika.
0: Anladın mı? Evet yani çok güzel ve şöyle bir şey var. O zamanın yani müzikali diyebiliriz aslında buna
1: kostümler,
0: değil mi?
1: Kostümler, sahneler.
0: Çünkü acayip kuşlar, kuş kıyafet şeyler. Elinde kafeste geliyor adam kuşçu falan.
1: Kuş avcısı.
0: Ha kuş avcısı. Yani böyle şeyler, sihirli flüt işte. Dönen çıngıraklar bir şeyler. Yani böyle masal gibi ama aynı zamanda da bir müzikal konusu gibi. Çünkü yani böyle operanın içinde geçen müzikler işte o aryalar da aslında sanki bir müzikali anlatır espri de şeyler değil mi? Ve çok ilgi çekmiş o zaman bu ilk yapıldığı zaman. Çünkü dediğin gibi böyle sahnede renkli kuş tüyleri falan.
1: Çok renkli tabii.
0: Acayip bir dekor falan şey. Çok ilgi çekmiş. Ben de gerçekten çok severim yani bu operayı. Burada Türkiye'de de izledik, yurt dışında da izledik. Şimdi o zaman evet dediğimiz gibi sihirli flütün uvertürünü getirelim.
1: Düzenleme olarak mı yoksa?
0: Hayır, çok güzel bir şekilde. Of, London Philharmonic Orchestra ve David Perry yönetiyor. Bak göreceksin ki muhteşem bir yorum var burada.

0: Evet, si ile
1: Nasıl?
0: flütün. Sadece uvertürünü dinlesem
1: Ha.
0: yeter değil mi? Ondan sonra çık operadan.
1: Ben
0: Gerçekten
1: gitmem gayet devamını
0: senfonik bir
1: dinlerim ama.
0: görkem
1: Tabii,
0: gerçekten.
1: tabii.
0: Ha, ben kendimi Mozart'a kaptırdım. Pek de hazırlıklı görünmüyorum
1: Evet, ne
0: ben
1: yapacağız?
0: sanki. Sen devam et,
1: Aa,
0: baksana.
1: bak böyle yapıyorsun
0: Sende
1: sen.
0: tükenmez şeyler var çantada,
1: Bizde nasıl biliyor musun?
0: biliyorum.
1: Gayet derya, ne istersen bulurum yani. O zaman birazcık şeyi değiştirelim, çağı değiştirelim ve biraz
0: Uzay
1: böyle
0: çağına mı gidiyoruz?
1: uzay çağına gidelim. Bir daha oradan dönmeyelim. Şey, Mars'a yerleşelim diyecektim. Yok. Yani Nicholas Skalkottas diye bir isim var. Bu da enteresan. Yani bilen bilir ama yani bizde çok fazla eserinin
0: Ben
1: çalındığını
0: yıllar
1: sağ
0: önce senfoni orkestrasında
1: duydun mu?
0: demiştim eserini,
1: İşte
0: bir
1: son
0: eserini.
1: zamanlarda hiç fazla duymadım. Kısa adı da Nikolas'ı Nikos olarak. Ni,
0: Nikos.
1: ni, ni. Ha, Nikos
0: Komşudan
1: bizim komşudan ya. Hatta şöyle bir şey, adada Halkis şehrinde doğuyor. Bir ada şehri bu, şey, Evoya Adası.
0: değil mi?
1: Hani bizim Eğriboz dediğimiz,
0: Hı.
1: bizim dilimizde Eğriboz Adası. Yani kısaca bir bilgi vereyim hani bu işle ilgili. 20. yüzyılda en önemli Yunan
0: Evet.
1: bestecilerden. Atina Konservatuvarı'nda keman eğitimi alıyor.
0: Ya evet, keman
1: Tabii
0: virtüözüymüş,
1: tabii
0: değil mi?
1: çok iyi. Sonra da Berlin'e gidiyor. Bu sefer kompozisyon eğitimine
0: Hmm.
1: başlıyor. Ve kimle çalışıyor biliyor musun? Arnold Schoenberg'le çalışıyor.
0: Ya çok iyi
1: 12 ton
0: eğitim gördüm.
1: üzerine.
0: Evet.
1: Sonra bence adam bu 12 ton üzerine çalışınca kafayı yiyor ve diyor ki abi, ben diyor böyle bir müzik yapamam diyor. Evet, yani bestelerinde geleneksel Yunan müziğini kullanıyor. Yani tabii kendi stilinde diyelim, kendi
0: Ben pek
1: armonileriyle.
0: anlaşılmamış bir besteci olarak bilirim hani yaşarken, değil
1: Evet,
0: mi?
1: yani
0: Sanki
1: çok
0: öldükten
1: fazla,
0: sonra
1: tabii
0: daha
1: ki
0: değerli,
1: canım
0: her
1: çok.
0: zaman olduğu gibi.
1: Bazı durumlar doğru, bazıları da öyle değil. Gayet
0: Çünkü
1: yaşarken
0: özgün,
1: zengin olanlar da
0: doğru,
1: var.
0: özgün bir besteci
1: Çok
0: Skolkatas, değil mi?
1: farklı yani.
0: Farklı.
1: Hakikaten şimdi Yunanlı besteciler arasında çok
0: Hı.
1: yani saygın bir yeri var diyebiliriz. Sonra işte bu Almanya'dan, Berlin'den dönünce de 1933 yılında dönüyor. Atina'da bu sefer orkestra kemancılığı, konsertmeisterlik yapıyor orkestrada Atina'da. Böyle eserler yazarak hayatını sürdürmüş mütevazi bir
0: Evet.
1: adam. Yani çok önemli eserler arasında ne söyleyebiliriz? Senfonik suitler, 3 tane piyano
0: Daha
1: konçertosu,
0: ne
1: bak
0: olsun?
1: önemli.
0: Evet.
1: 4 tane yaylı kuartet, bir de uvertür yazmış.
0: Hı.
1: Yani tabi bunlar çok bilinenlerden bahsediyorum. Halbuki bir sürü eser yazmış adam ve bazıları da enteresan bir şekilde daha basılmamış. Yani buna da insan üzülüyor biliyor musun?
0: Ya.
1: Basılmayan eser demek orada sandıkta
0: Allah.
1: bekleyen eser demektir.
0: Ya.
1: Yahu yani biraz gün ışığına çıkarmak lazım. Neyse, biz böylece Skalkottas'ı ortaya çıkarmış olalım dinleyicilerimiz için
0: Hı
1: de ve enteresan bir eseri 5 Grieg
0: hı.
1: dansı. Yunan dansını orkestra, yaylı çalgılar orkestrası için yazmış. İsimleri de enteresan. Birinci bölüm Epirus dansı, Kretan dans, Tisamokis, Arkadia, son bölümde Kleptik dans. Böyle
0: Hı.
1: isimler de vermiş.
0: İsimler vermiş,
1: Güzel değil
0: evet.
1: mi? Şimdi Sofya Oda
0: Aa,
1: Orkestrası'nı
0: çok güzel.
1: Byron tabii Fidetsis yönetiyor. Sahneye geldiler, bu 5 bölümü arka arkaya şimdi dinleyelim bakalım.

0: Ya ne kadar güzel değil mi? Yunan
1: Evet.
0: ezgileri
1: Var.
0: olsun, ritim.
1: Evet. Her şey
0: Bayılıyorum
1: var.
0: böyle değişik bestecilere.
1: Evet yani ama görüyorsun ki kendinden de çok şey var yani. Tabii ki bu
0: Tabii,
1: temaları
0: tabii,
1: alıyor ama
0: tabii.
1: o kullandığı armoniler
0: Yok
1: olsun,
0: çok
1: ritimler olsun.
0: yetenek, çok başarılı
1: Çok
0: bir
1: hoşuma gitti.
0: besteciymiş
1: Ben
0: herhalde.
1: takip edeceğim artık
0: Yazık
1: bu.
0: ya, belki de üzüntüden psikolojik rahatsızlık geçirmiş yani, bir
1: Evet.
0: tanınmıyor,
1: Ama
0: sevilmiyor belki ülkesinde o zaman.
1: doğru söylüyorsun, insan onsuza kapılıyor.
0: Bayağı
1: Eserlerini
0: kapanmış. Evet
1: basmamışlar yani,
0: ya.
1: böyle bir şey var mı?
0: Hay Allah.
1: Ben anlamıyorum, neyse.
0: Neyse, ben de o zaman Yunanistan'dan devam edeyim.
1: Et bakalım. Hacıdak ismi
0: Yunanların
1: geliyor, değil mi,
0: yok,
1: geliyor?
0: başka bir ulusal gururu, bizde de çok sevilen bir besteci.
1: Aa.
0: Eleni Karayandırov.
1: Aa.
0: Biliyorsun, film
1: Tabii ki.
0: müziklerinin
1: Çok
0: bestecisi.
1: tatlı, çok güzel.
0: Filmlerini bir daha izlemek yerine çoğu kez onun müziklerini dinlemeyi tercih ediyor bazı insanlar.
1: Evet, haklılar.
0: Theo Angelopoulos'un biliyorsun filmlerine
1: Haklılar.
0: yaptığı unutulmaz müziklerle kafalara kazındı.
1: Çok haklılar.
0: Ve sonuna kadar şey yapıyor, yönetmenle işbirliği yapıyormuş. Belki de bunun için çok başarılı. İlk baştan başlıyormuş filmin içine girmeye o da.
1: Ne güzel.
0: Evet, sonuna kadar kalıyormuş çekilirken film.
1: O harika.
0: Herhalde onun için, o bütün o yaratım sürecini, her şeyi yaşadığı için,
1: Daha çok
0: onun
1: işin içinde hissediyor
0: için
1: kendini, değil mi?
0: evet çok seviyormuş yani böyle yakın
1: Doğru
0: çalışmayı.
1: ama.
0: Çok doğru. Evet, şimdi
1: Ne dinliyoruz
0: piyanoya doğru ilerliyor
1: acaba?
0: Eleni. Sonra Jan Garberek geliyor.
1: Şeyci, saksafon.
0: Saksafoncu. Sonra Alexandros Mayrat yönetimindeki kamera orkestrası da
1: Aa.
0: geliyor.
1: Ya güzel müzik olacak ya.
0: Evet.
1: Hadi bakalım, dinliyoruz şimdi.

0: Evet, ha. Bunlar filmlere eşlik eden değil, filmleri tamamlayan müzikler değil mi?
1: Çok güzel, olmazsa film olmayacak ya. O derecede, evet, o derecede etkili.
0: Gerçekten
1: yani.
0: İç içe geçmiş yani, belli oluyor çok o sıkı çalışmanın
1: tabii,
0: ürünü.
1: Tabii tabii tabii, yani hakikaten güzel.
0: Evet
1: yani.
0: Sen şimdi programımızı tamamla bakalım.
1: Öyle mi?
0: Evet, pek vakit yok, konuklarını çağır, onlarla birlikte peki. Biz de birliklerin sahnesine veda
1: tamam.
0: edelim.
1: Tamam, sana bir bonbon şekeri vereyim mi çantada?
0: Lütfen, en güzel öyle oluyor biterken.
1: Tamam işte çantadan bir bonbon şekeri çıkıyor şimdi. Kevin Johansen. 1964 doğumlu. Aslında başlık şöyle geçiyor. Arjantinli rock müzikçisi diyor.
0: Oo, güzel.
1: Diyor da bu iş burada bitemiyor. Çünkü babası Amerikalı, annesi Arjantinli. Ve Kevin de Alaska'da doğmuş desen.
0: Evet,
1: çok...
0: Johansen zaten değil mi? Hiç Arjantin evet. ismini hatırlatmıyor.
1: Yani bir anda olaylar çok olay fazla değişti. Karışmış oluyor. Buradan da güzel müzik çıkıyor.
0: İyi donmamış. Tabii.
1: Şimdi yani doğmuş fakat sonra da Arjantin'de büyümüş. Yani gençliği orada geçiyor. 1990 yılında da baba ülkesi, babasının ülkesi var. Amerika New York'a gidiyor. Orada tanınmaya başlıyor besteleri. Evet, ama değişik çünkü bu Arjantinli ruhu o işin içinde evet, olunca tabii. çok olunca. Daha güzel oluyor. Sonra bir grup kuruyorlar. Çok Dınada ismi. Onlarla çok fazla CD'ler yapıyorlar. Konserler yapıyorlar ve çok popüler besteleri var Kevin Johansen'in. O zaman bizim kapanışa böyle çok güzel gideceğini düşündüm. Bir ara böyle bizde televizyonlarda da izlediğimiz çok meşhur olmuş bir parça bu. Sur ona ono sur.
0: Ne sor?
1: Ne söyleyeyim gibi bir şey yani. Tamam, sur ono sur.
0: Sur ona
1: evet,
0: sur.
1: Kevin Johansen ve Dınada topluluğundan bu kapanış parçamızı dinliyoruz. Hadi bakalım.
2: Me voy porque acá no se puede.

0: Evet, şimdi hatırladım, bu bağımlılık yapan bir
1: Değil
0: melodiydi
1: mi?
0: değil mi insanda
1: Böyle
0: gerçekten?
1: çok fazla sosyal medyada da
0: Evet.
1: klipleri falan geçti. Çok enteresan
0: İyi,
1: bir.
0: çok güzel bir kapanış oldu o
1: İyi
0: zaman.
1: oldu.
0: Perdeyi indiriyoruz. Ha?
1: Aa, vah vah.
0: Hadi bakalım,
1: Ne
0: söndürelim
1: yapalım?
0: sahne ışıklarını
1: Söndür
0: birlikte.
1: bakalım, söndür. Patron ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok.
0: Sevgili dinleyenler, birlikte sahne ışıklarını, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle, yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Divertimento.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: 90 Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek, kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu, yazan Faruk Şuyun, Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
2: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış. Serveti, siyasi gücü, özgürlüğü. Hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısını Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa, bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın Müziği Üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır? Sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Ağustos ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun yazdığı Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. İlhan Osmanbaş hangi yıllar arasında yaşamıştır sorusunun doğru cevabı 1921-2025 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu Arketon Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz İsmet Can Adamış oldu. Dinleyicimiz İsmet Can Adamış'ı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Borsan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Cumhuriyet dönemi besteciler kuşağının önde gelen temsilcilerinden orkestra şefi, eğitimci, devre sanatçısı Profesör Nevit Kodallı'yı saygıyla anıyoruz. 1924 yılında müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Mersin'de dünyaya gelen Nevit Kodallı, 1939 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümüne girmiş. Necip Kazım Akses'le kompozisyon, Ferhunda Erkin'le piyano, Ernst Praetorius ve Hasan Ferit Anlar'la teori ve müzik tarihi çalışmıştır. 1947 yılında konservatuarı bitiren besteci bir yıl sonra devlet bursuyla Fransa'ya gönderilmiş. Paris'te École Normale de Musique'de Arthur Honegger'in kompozisyon, Jean Forney'nin orkestra şefliği öğrencisi olmuş. Ayrıca Nadia Boulanger'den özel dersler almıştır. 1953 yılında eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Kodallı aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon öğretmenliğine başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliği yönetmenlik, Ankara Konservatuvarı'nın Müzik ve Müzikoloji Bölüm Başkanlığı, Kültür Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak çalışan Kodallı, 1981 yılında devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırılmıştır. Eserleriyle yurt dışında da ilgi gören bir besteci olan Nevit Kodallı, 1997 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü altın madalyasına layık görülmüş, Anadolu Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından kendisine Fahri Doktor unvanı verilmiştir. Fransa'nın edebiyat ve güzel sanatlar alanında verilen ofisiyer nişanına da sahip olan Kodallı, emekli olduktan sonra Mersin'e yerleşmiş, Çukurova Devlet Konservatuarı'nda dersler vermiş, Mersin Filarmoni Derneği'nin danışmanlığını yapmıştır. Nice müzik kurumunda hizmet veren, yüzlerce öğrenci yetiştiren Nevit Kodallı, müzik sorunlarımızın iyileştirilmesi için de çaba göstermiştir. Türk operasına Atatürk Oratoryosu, Van Gogh ve Gılgamış gibi önemli eserler kazandıran Kodallı, orkestra eserlerinden konçertolara, opera ve bale müziğinden kantatlara, oda müziği ve koro eserlerinden şan ve piyano parçalarına, marşlardan çocuk şarkılarına, tiyatro müziğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede eserler üretmiş, en çok seslendirilen eseri küçük orkestra için bir süit olan Telli Turna olmuştur. Cumhuriyet döneminin Türk beşlerinden sonra gelen ikinci kuşak bestecileri arasında yer alan Kodallı hakkında Erdoğan Okyay tarafından Nevit Kodallı, Türkülerden Oratorya'ya, Evin İlasoğlu tarafından Mersin'den Yükselen Çağdaş Bir Ses Nevit Kodallı adlı kitaplar kaleme alınmıştır. 85 yaşındayken memleketi Mersin'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nevit Kodallı'nın adı, Mersin Güzel Sanatlar Lisesi başta olmak üzere Mersin'de birçok cadde ve bulvarda yaşamaktadır.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı birlikte. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine birliktenin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim. İşte yani bırakamıyoruz, dönüp dolaşıp yani buradayız.
0: Herhalde. Birlikte program yapıyoruz. Onun için birlikte harika. Devam etmek zorundayız.
1: Çok
0: ben seni beklerken solo bir temizlik yaptım. Sahnemizin açılışını yaptım. Çok lezzetli bir ikiliyi hemen davet etmek istiyorum.
1: Bugün sen çok çalışkanlık yapmışsın vallahi.
0: Kim geliyor biliyor musun? Gerçekten çok sevilen bir ikili. Cappuccino kardeşler.
1: Ne güzel, kahve de içeriz.
0: Ama bu ismi ben takmadım onlara.
1: Ben de sen bak espri yapıyorsun.
0: İtalyanlar takmış. Fransız klasik müzik sahnesinin ünlü kardeşlerine.
1: Harika.
0: Biri keman, biri violonsel çalıyor.
1: Bu şeyler gibi, kapisonlar.
0: Bildin, evet. Gotye violonselci, Renault kemancı. Evet, bildin Cappuccino kardeşlerin kim olduğunu.
1: Tabii ki.
0: Gerçekten Fransız klasik müzik sahnesinin kapison kardeşleri.
1: Harika.
0: Onları her an ünlü bir orkestra

0: eşliğinde dünyanın önde gelen konser salonlarından birinin sahnesinde veya kayıt stüdyosunda görmek olası.
1: Çok çalışkan.
0: İkisi de çalgısına olağanüstü hakim gerçekten.
1: Çok çok iyi.
0: Özellikle geç romantik dönem repertuarında iddialı olduklarını söylüyorlar. Mesela Brahms onların bestecilerin
1: favori.
0: Başında geliyor. Evet, favori
1: bestecilerin.
0: İki kardeş iyi anlaştıkları birkaç genç yorumcu ile birlikte de çalıyorlar.
1: Bazen farklı gruplar yapıyor.
0: Ve Brahms'ın oda müziği eserlerinin çok başarılı kayıtlarını yaptılar gerçekten.
1: Ne güzel.
0: Ama bireysel çalışmalarını da sürdürüyorlar. Ülkemizde de konserler verdiler biliyorsun.
1: Dinledik.
0: Ve hayran bıraktılar kendilerine bizleri. Oda müziği yapmayı seviyorlar ama ikili olarak nadiren bir araya geliyorlar.
1: Neden
0: gelince
1: acaba?
0: De büyük bir uyum içinde müzik yapıyorlar.
1: Demek özlüyorlar belki.
0: Evet.
1: Çok sık olmadığı
0: olabilir.
1: Için.
0: Bizim için bir araya gelmeyi kabul ettiler ama.
1: Ama çok iyi yaptılar.
0: Evet, birliklerinin sahnesinde göreceğiz şimdi onları. Capison kardeşler sahneye çıkmak üzere. Ben hemen hangi parçaları
1: tabii,
0: seslendirileceklerini
1: merakla.
0: Anons ediyorum. Önce bakın 2 numaralı Do minör Fransız suite'inden Sarabande. Ardından yine bakın Re majör prelüdünün Frederick Neumann keman violonsel düzenlemesinden çalacaklar.
1: Ne kadar güzel.

0: Evet, güzel bir açılış yaptım zannediyorum.
1: Vallahi değil gayet mi? Bravo diyeceğim ya. Kapısı. O kadar güzel oldu ki
0: kardeşler
1: bu
0: yani. Ayrıldı bile sahneden.
1: Ayrıldılar.
0: Sahne kime kaldı?
1: Bilmem, izin veriyorsan bana kalacak. Tamam, yani sana yoksa kaldı. Belli olmuyor ki bazen yani bir anda. Peki bana kaldı, tamam. O zaman ben de biraz konuyu değiştireyim.
0: Değiştir bakalım.
1: Evet. Şimdi Leo Brower diye bir isim yani Leo Brower. Gitar camiasının en önemli isimlerinden birisidir. Aslında tabii gitarist olarak yola çıkmış ama belki duymuşsundur bir bisiklet
0: sakatlık değil mi?
1: Sakatlık parmağında. Oluyor parmağında. Belki diyeceğiz ki iyi ki oldu.
0: Evet, ki besteye
1: çünkü
0: yoğunlaştı.
1: Kendini o zaman besteye veriyor. Gitaristlikten besteciliğe doğru ilerliyor. Hatta şöyle diyebiliriz. Sadece gitar için eser yazmıyor bro. Başka enstrümanlar, orkestral çalışmaları da var. Şimdi
0: Türkiye'ye gelmiş biliyor musun?
1: Brower 35 sene önce.
0: Senfoni orkestrasını idare etmiş.
1: Tabii ki ben oradaydım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben sanıyorum hatta 89 senesi galiba.
1: Tabii ki ben elimde bulunan bütün notalarını imzalattım. Ay, hatta bir nota vardı. Dedi ki bunu nereden buldun dedi. Çok orijinal bir şeydi. Üç dans diye tre danses. Ondan sonra yani evet böyle bir
0: ya,
1: şey.
0: Ya orkestra şefi olarak da demek.
1: Muhteşem. Yani şu anda artık 80 yaşını geçti. Ama hala büyük duayen. Yani muhteşem bir insan. Şimdi onun tabii birçok eseri var yazdı. Bu iki gitar için yaptığı eserlerden bir tanesi. Ve sonra şeyin adı da çok güzel. Sonat. İki gitar için sonat. Nedir söyleyeyim mi? Sonata de los viajeros. Yani gezginler sonatı.
0: Evet, çok güzel, güzel duyuluyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İsmi de çok güzel. Biraz İspanyolca da böyle güzel müzikal tınlıyor. İtalyanca gibi. Burada işte bölümleri olan bir şey. Ben oradan...
0: Gezi rehberi.
1: Gezerim. Yani gezginler dedi. İşte çeşitli yerlerde ilgili eserler bunlar. Orayı anlatan diyelim. Şimdi ben bu sonatın 3. bölümünü seçtim. Gayecim. Ve çok enteresan. Duyunca sen de şaşıracaksın. Visita a Bach. And Leipzig.
0: Leipzig, Bach'ın şehrini ziyaret ediyor,
1: tabii,
0: öyle mi?
1: Tabii ziyaret diyor. Ve tabii sürprizlerle dolu bir eser karşımıza çıkacak. Yani burada Bach'ı duyacağız tabii ki. Yani ister istemez böyle yazına göre. Bakalım dinleyenler de merak ediyor zannediyorum. İstersen fazla bekletmeyelim herkesi. Ve Brazil Gitar Duyo'yu sahneye davet edelim. Harika. Tamam mı? Bu güzel eseri bir dinleyelim bakalım. Haydi.

0: Leipzig'e kadar gitmiş olduk değil mi? Bakın arkasında.
1: Gitmez miyiz? Baksa.
0: Ne kadar güzel bir şey buluş. Evet, bir de çağdaş bir tekniği var değil mi? Tabii şeyin ki. Çok çağdaş.
1: Yani çok farklı.
0: Gitara bir şey getirmiş değil mi? Yani tam bak, anlatamıyorum ama yok, gitarcı olmadığım için.
1: Ben sana şunu
0: için...
1: doğru söylüyorsun. Ben sana daha güzel bir şey anlatayım. Yani 20. yüzyıl müziğini bu müzikologlar enteresan bir şekilde ikiye ayırırlar. Yani bir 1960'a kadar ve 1960 ve sonrası müziği diye koyarlar ki. Zaten onun öncesi sen de bilirsin ki işte neoromantik, evet, neoklasik hala. Bu akımların devamı var. Ama 60'tan sonra artık bu modern müzik iyice yerleşmeye başlıyor gördüğümüz gibi. Yani biz bu kategoriye koyabiliriz ve aslında gitardaki modern müziğin kapısını açan insan.
0: Bir de
1: var.
0: Folklorik temalar da var tabii ki. Yani. Küba değil mi?
1: Küba yani tabii ki
0: ama
1: bütün
0: çok güzel değiştirmiş.
1: Ritimleri alır, evet, ritimleri alır.
0: Başka bir anlayış getirmiş.
1: Çok farklı. Yani evet. Tabii bir çığır açmıştır, evet, yani evet, kesinlikle buna katılıyorum.
0: Çok hoşuma gitti gerçekten ve sıra benim konuklarıma geldi.
1: Hadi
0: sahne
1: bakalım.
0: Fazla boş kaldı.
1: Çabuk.
0: Bir flüt gitar ikilisi davet edeceğim sahneye.
1: Bak şimdi gitar ya, deyince hemen sen tabii rahat durmuyorsun.
0: Bozmayalım sahnenin atmosferini.
1: Peki gitarcılar.
0: Evet aynen. Flütçü Lothar Kirsch, gitarcı Christian Mettig. Tanıyor musun bu ikiliyi?
1: Valla yani çok yabancı gelmedi, evet, ama çok iyi tanıyorum diyemeyeceğim.
0: Bize ne çalacaklar?
1: Ne çalacaklar?
0: Çok fazla tanınmayan bir bestecinin Onorato Costa'nın Şark Hatırası isimli parlak fantezisini çalacaklar.
1: Valla çok şaşırtıyorsun beni,
0: evet,
1: yani. Ben hiç duymadım.
0: Besteci hakkında çok fazla bilgi bulamadım gerçekten.
1: İşte ben adını bile
0: ama şunu biliyorum, gitar içinde çok parça bestelemiş. Sen bir araştır bakalım.
1: Bak
0: lütfen.
1: Bak şimdi. Tamam.
0: Bu eserinde de Roman ve Yunan halk danslarından temalar duyacağız.
1: Çok enteresan, evet, Balkan.
0: Hadi bakalım, daha fazla bekletmeyelim sanatçılarımızı.
1: Hadi bakalım.
0: Flütçü Lothar Kirsch, gitarcı Christian Mettig gelsinler birlikte sahnesine.
1: Hadi bekliyorum.
0: Ve Şark Hatırası isimli parlak fanteziyi bizlere çalsınlar.
1: Dinleyelim.

0: Sen düş bu bestecinin peşine, değil mi?
1: Yani parlak fantezi parladı gitti
0: Evet
1: yani.
0: yani.
1: Nasıl
0: Bakalım, ben valla çok fazla bilgi bulamadım. Bulursam sevinirim.
1: Ben de
0: Çünkü çok
1: araştırayım.
0: gitar parçası yazdığı da biliniyor.
1: Biliniyor.
0: Belki
1: Ben
0: de sana bir
1: daha
0: yol
1: neler,
0: göstermiş olurum.
1: vallahi neler çıkacak belki de. Dur bakalım, ben bunu bir araştırayım
0: Evet,
1: dahici.
0: hadi bakalım. Sen şimdi biz hangi coğrafyaya? Biz şarka gittik geldik, ona rahat
1: Evet.
0: Costa ile nereye götüreceksin?
1: Ya tamam, şarktan birazcık tekrar Avrupa'ya geçelim biz ya.
0: Hadi bakalım.
1: Geçelim ve çok enteresan bir besteci benden de yani. Bunun adını tabii duyanlar duymuştur. Yani belki ama çok az duyulduğunu tahmin ediyorum. Giovanni Benedetto Platti. Öyle
0: Barok
1: bir isim.
0: dönemden
1: Barok. Belli değil mi?
0: tınlıyor, değil mi?
1: Tabii Platti deyince hemen Giovanni
0: Evet.
1: falan iyiler girdi mi anlaşılıyor ki zaten orada çok fazla. 1697-1763 yılları arasında yaşamış efendim. Aslında Bergamo'da doğmuş. Sonra Venedik'e gitmiş, orada kalmış.
0: Obacıymış galiba, değil mi?
1: Bravo. Şimdi ben sana daha komik bir şey söyleyeceğim. Herkes obuacı diye konuşuyor. Halbuki bak, ben daha neler ekleyeceğim. Kemancı, klavsenci, iyi seviyede çelist, hatırı sayılır bir şarkıcı desem.
0: tamam, tamamlandık.
1: Ne oluyor ya bu
0: Yok
1: böyle,
0: yok.
1: yani 10 parmağında 10 marifet böyle
0: Bravo.
1: derler değil mi?
0: Öyleymiş işte eskiden.
1: Ama işte bazıları böyle oluyor. Yani
0: Sonra da
1: herkes
0: besteci tabii.
1: genelde ama barok dönemde dediğin doğru yani, klavsen hepsi çalıyor muhakkak ama
0: Peki
1: yanı
0: ben daha
1: sıra
0: komik bir şey söyleyeceğim. Sekiz
1: nedir?
0: tane de çocuğu var.
1: Aa, o kadar artık sen
0: Ben aile işlerine kayıyorum.
1: neler buluyorsun galiba?
0: Bach'la yarışmak istemiş
1: Herhalde
0: herhalde.
1: bu nedir? Aa bak, şimdi sen ne güzel bir şey
0: Ve ünlü
1: dedikodun
0: bir
1: ki.
0: soprano eşi.
1: O adam da
0: Ya.
1: şarkı söylüyor, o yüzden beğenmiştir.
0: Würzburglu bir soprano.
1: Aa, zaten bak güzel söyledin Würzburg'u. Yani İtalya'dan sonra da Almanya'ya gidiyor.
0: Ya.
1: Würzburg'da kraliyet himayesine giriyor.
0: İşte orada
1: Efendim.
0: olanlar oluyor.
1: O işte orada keseler şıngırdamaya başlıyor. Zaten
0: Çocuklar da
1: o
0: dünyaya
1: zaman
0: geliyor
1: tabii
0: bir.
1: para olunca çocuklar da geliyor. Yani o zaman o dönemde böyle İtalyan besteciler Almanya'ya gidişi biraz modaymış
0: Evet.
1: yani, değil mi? Böyle çok gidenler olmuş zamanında. Efendim Giovanni ustamız neler yapmış? Konçertoları var ve bunların içinde tabii kendi çaldığı için oboa ağırlıklı, sonra cello ve klavsen konçertoları var. Oda müzikleri var tabii bunun içinde, işte triosonatlar, şunlar bunlar bu şekilde. Şimdi biz bu ustadan ne çalacağız dersen, çok enteresan bir eser çalacağız. Efendim bir cello konçertosu var. La majör cello konçertosu. Kim çalıyor dersen Stefano Vegetti cello.
0: Ben de tam sol gabetta diyecektim. Çünkü
1: Yo,
0: o
1: olmadı.
0: biliyorsun.
1: Aa, o çok meraklı, kendi
0: Evet, o
1: ekibi de var.
0: yaptı. Vivaldi
1: Tabii.
0: projesi ikinci
1: Biliyorum,
0: albümünde
1: biliyorum, biliyorum.
0: çaldı.
1: Çok çok uf.
0: Re
1: Çok
0: minör
1: keyif.
0: cello konçertosunu ve çok ses getirdiydi o albümde.
1: Acayip
0: O
1: ya.
0: geliyor
1: Ben de çok
0: zannettim.
1: seviyorum ama ben sana daha değişik birini takdim ettim. Stefano Vegetti. Ensemble Cordia eşlik edecek. Bölümlerde tahmin edeceğimiz üzere birinci bölüm Allegro, ikinci bölüm Largo e Cantabile, üçüncü bölüm de Presto.
0: Üç bölümde dinleyecek miyiz?
1: Dinleyeceğiz çünkü şeker
0: Harika.
1: gibi bir
0: Evet.
1: konçerto ve zaten çok da uzun değil. Biliyorsun barok dönem şeyler o kadar uzun olmuyor. Ensemble Cordia geldi. Stefano Vegetti de sahnedeler. Bak bize bakıyorlar,
0: Harika.
1: başlasınlar mı
0: Hemen
1: artık?
0: dinleyelim. Evet.
1: Hadi başlıyorlar.

0: gayet güzel. Değil isim mi? Böyle iyi ile bitti mi isimler zaten.
1: Valdi,
0: Tartini, Albinoni, Platti. Güzel dinlenir, Latti, rahat Latti dinlenir eserler. Çok da güzel çaldı gerçekten.
1: Beğendim ben bunu. Evet. Yani bu şey ne derler, çelistler bir repertuar alsınlar bunu. Pek aynen duymuyorum yani sağda evet solda çalındığını pek fazla.
0: Ben orada hemen devam etmek istiyorum. Çünkü kuliste bizi bekleyen sanatçı dostlarımızdan biri biraz böyle son dakikada konser iptal etmesiyle ünlenen asi eyvah bir kadın piyanist.
1: Eyvah, ben tahmin ediyorum. Ediyor kahve musun? Mi içiyor şu anda?
0: Marta Argerich.
1: Tabii işte kahve sever çok. Bir gün rastlamıştık bir yerde de kahve. Hazır mı diyor, odada kahve makinesi olmazsa kalmıyormuş.
0: Bravo ona.
1: Evet.
0: Evet, neredeyse 25 yıldır solo resital vermiyormuş Argerich. Solist olarak piyano repertuarının en güzel sayfalarını çaldım ama resital verirken sahnede yalnız kalıyorsunuz diyormuş.
1: Aa, ne kadar enteresan.
0: Biz de söyleyelim, biz de tek başımıza program yapmıyoruz. Değil mi?
1: Yapmıyoruz, bizi biz sever vallahi yapıyoruz. Bizim programı da seviyor.
0: Onun için yanınızda size destek olan, sizi uyandıran kimse yok. Çok yalnızsınız diyormuş resital verirken. Oda müziğinin yerine hiçbir şey tutmaz diyormuş.
1: Haklı da yani.
0: Çünkü sahnede oyunlar, karşılıklı atışmalar, sizi duygulandıran bir müzisyen arkadaşınız, oradan gelen bir şey, güzel bir ton sonra.
1: Doğru.
0: Bunlar diyor beni diyor çok etkiliyor diyor, çok seviyor oda müziği yapmayı.
1: Doğru söylüyor.
0: Ancak diyor kendi tanıdığım, uzun yıllar birlikte çalıştığım partnerlerle çalarım ama diyor. Bu da çok doğru değil mi? İnsan anlaştığı
1: şimdi insanlar yani, sahne tabii üzerinde ki, birlikte öbür türlü olmalı. Biliyorsun evet. Yani biraz tedirginlik başlıyor. Aynen. Ne olacak falan.
0: Bu partnerlerden biri de biliyorsun Misha Maisky.
1: Aa.
0: Değil mi? Ülkemizde de sık
1: çok,
0: sık konserler veren.
1: Çok fazla boy gösteren.
0: Çok, evet, iyi bir violonselci.
1: Misha çok güzel.
0: Misha Maisky'nin yıldızı Marta Argerich ile birlikte kaydettiği Beethoven violonsel sonatlarıyla parladı.
1: Doğru diyorsun. Bak bunu biliyorum.
0: Evet, uzun yıllar birlikte çalıyorlar. Albümlerini de canlı kaydediyorlar.
1: İşte o çok
0: ya,
1: güzel oluyor
0: çok
1: bence.
0: Çok güzel değil mi? Maisky ünlü piyanist ve Marta için. Marta hiç kolay bir insan değildir ama onunla çalışmak hayattaki en güzel şeylerden biri diyor.
1: Belli dört tane koca değil boşamış mi? Değil mi?
0: Evet evet. Gelmiş geçmiş kolay en büyük piyanisttir benim için diyor.
1: Tabii.
0: Ve senin dediğin gibi Marta'nın müzikal birlikteliğini en uzun süre sürdürdüğü insan benim. Marta tabii diyor 3 evlilik yapmış. En uzunu 4 yıl sürmüştü diyor. Benden hala devam ediyor diyor.
1: Demek ki bak iyi bu anlaşma güzel.
0: Evet, şimdi Marta Argerich'in partneri violonselci Maisky'ye iki efsane müzikçi daha katılacak birliklerin sahnesinde.
1: Bak şimdi neler oluyor.
0: Tam kadroyu sayıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Kemancı Gidon Kremer.
1: Allah.
0: Violacı Yuri Başmet.
1: Aman aman.
0: Violonselci tabii ki Misha Maisky ve piyanist Marta Argerich.
1: Nereden
0: harika bir takım.
1: Ya ne yaptın
0: değil mi?
1: Gaye bu yani nedir
0: hemen
1: ya?
0: Hemen davet edelim vazgeçmeden
1: of,
0: Marta.
1: Of. Bir an önce.
0: Evet, bizim için Brahms'ın bir numaralı sol minör piyanolu kuartetinden Andante con moto bölümünü hazırlamışlar.
1: Harika.
0: Seslendirmek üzere sahneye
1: hemen
0: doğru geliyorlar.
1: Çabuk.

0: Borusan Klasik.
1: Of ya. Yıldızlar
2: çok önemli. Eser de çok güzel.
1: Ama yani çalanlar.
2: Biliyor musun Brahms besteci ve solist olarak ilk defa bu sol minör piyanolu dörtlüyle evet. Bir oda müziği konserine çıkıyor hayatında ilk defa. Bu eseriyle ya. Hiç halkın buradan... karşısına ilk defa çıkıyor.
1: Ne kadar güzel.
2: Kendi arkadaşlarının oluşturduğu bir kuartetle o da.
1: Harika.
2: Bu konserden sonra da hemen başka konser davetleri alıyor. Beğeniliyor yani.
1: Çok
2: anladın
1: güzel.
2: Mı? Çok
1: tabii.
2: Güzel eser olduğu için.
1: Harika.
2: Evet, bu güzel birlikteliğin ardından senin de böyle bir güzel birliktelik getirmen lazım.
1: Doğru söylüyorsun yani çok fazla
2: altında
1: uzak
2: kalmasın.
1: Kalmayacağız hiç merak etme. Hemen bir şey bulacağız. Sana şunu söyleyeyim çok da uzağa gitmiyoruz. Yani Rahmaninov dersem diyeceksin ki yakınlarda geziyoruz sayılır. Enteresan bir eser bu. Aslında Opus 4 numarasını almış. Romanslar 6 tane yazılmış ve şan için aslında bu romanslar. Hı-hı. Fakat çok fazla uyarlaması var bunun. Yani evet. Cello, piyano var,
2: çünkü orkestra. Çok güzel melodi değil mi?
1: Harika bir şey. Ondan sonra ben şimdi burada şeyi seçtim. 4 numaralı. Yani romans fakat buna parantez içinde oryantal romans da diyebiliriz.
2: Güzel.
1: Biliyorsun ki böyle bestecilerin evet. Bu oryantalizme karşı
2: merakı var değil mi?
1: Merakı var herkes yani hakikaten ilgi çekiyor yani. Çünkü neticede bakarsan Batı müziğinde her şey bir zaman sonra birbirini tekrar etmeye başlıyor. Yani aslında oryantalizm orada onlara yeni bir şey. Değil mi? Yeni bir şey ve biraz da onları dinleyenler için de yeni bir şey. İlgi çekiyor. Yani
2: evet.
1: Açıkçası ilgi çeken bir şey. Evet işte ben böyle bir romans ele alıyorum şimdi. Ve bu sefer de keman piyano uyarlamasını dinleyeceğiz bu 4 numaralı romansı. Kimler çalıyor dersen Aniele Gregori keman, Alexander Sinçuk da piyanoda. Ama çok güzel bir yorum bak göreceksin dinleyelim.

0: Ya, evet, adı üstünde romans değil mi? Ha?
1: Yani romans insanı
0: gerçekten çok güzel
1: etkileyen bir tür yani şey görüyoruz.
0: Çok güzel olmuş uyarlama.
1: Değil mi?
0: Değil mi?
1: Evet evet var çeşitli uyarlama, bu güzel bir uyarlamaydı.
0: Şimdi gene sorulara geldik. Sana soru sorayım ben biraz. Oo,
1: ben onu geçtik zannediyordum gene. Yok, sınava sokuyorsun.
0: Gene biraz terleteyim.
1: Eyvah.
0: Sadece kendi eserlerini yorumlayan kendi halinde bir müzikçi. Kimi hatırlatıyor sana? Arkadaş toplantılarında çalmayı seviyor.
1: Sadece kendi eserlerini mi?
0: Yorumlayan, evet.
1: Başka mesela çalmıyor mu başka?
0: Çalmıyor.
1: Bu çok zor.
0: Schubert, dostumuz Schubert. Unuttun mu Schubert yatları?
1: Ya unuttur muyum ya? Ama hiç bunu ben yani böyle düşünmedim
0: evet,
1: ya.
0: Evet, besteliyor çalıyor.
1: Güzel de soruyu gibi. Hiç sen bir ipucu vermedin. En zor yerinden sordun galiba.
0: Dedim kendi halinde, kendi eserlerini yorumlayan, arkadaşlarına çalan dostumuz Schubert. Gözlüklerini söyleseydin bari.
1: Bak böyle olurdu. Yuvarlak, yuvarlak böyle şeyden bakıyor. Dediğin saçlı. Anda ben bunu hemen sana söyleyecek.
0: Evet, Schubert'in sanatını galiba en iyi tarif eden yakın arkadaşı ressam Schwind olmuş. Şöyle diyor.
1: Ha, ne diyor?
0: Bundan daha mutlu ne olabilir? Schubert her sabah güzel bir eser besteliyordu. Her akşam da karşısında kendisini tutkuyla dinleyen arkadaşlarına bu eserleri çalıyordu.
1: Ya, o ev konseri.
0: Ev konseri tabii ki.
1: Aman ne kadar güzel evet. Bir şey bu.
0: Enstrümanı da piyano Schubert'in tabii. Ama kendi piyanosu olmamış biliyorsun. Hep böyle arkadaşların piyanosu. Fakirlikten.
1: Ya hep bunu derler. O yüzden de gitar çalıyormuş
0: evet,
1: yani.
0: Evet gitarla. Parası yok.
1: Ama
0: piyano
1: bu,
0: alacak.
1: Bu doğru şaka doğru, değil biliyorsun. Doğru gitar yani evet, bazı evet. Şeyleri de gitar üzerinde. Evet. Mesela o leadlerde bakarsan piyano yazısı çok evet, geniş çok değil geniş yani. Değil. Daha dar böyle. Evet. Yani mesela biz gitarla yapabiliyoruz.
0: Çok
1: çalabilir.
0: Güzel. Çok ama yakışıyor. Evet.
1: İşte
0: gerçekten.
1: Bak demek ki bu gitar çalma işi fakirlikten başlamış.
0: Evet. Daha çok solo çalgısı için tabii yazıyor. Orkestra alanında pek böyle fazla bir şey yok. Evet. Yani var tabii senfonileri.
1: O ayrıca.
0: Meşhur senfonisi. Şey solo enstrüman için pek fazla yok. Çok. Keman ve orkestra için re majör tonda bir konçerto bestelemiş.
1: Evet.
0: 4. ve 5. senfonileriyle aynı yıl bestelemiş.
1: Evet.
0: 4. ve 5. senfonileriyle aynı yıl bestelediği bir la majör rondosu olduğunu da biliyoruz.
1: Evet. Meşhur.
0: Bu rondo uzun yıl bir de uzun yıllar bir kenarda unutulan ve 1928'de basılan keman ve orkestra için si bemol majör polonezi var bir de.
1: Yazık
0: evet,
1: olmuş.
0: Çok az çalınıyor.
1: Çok bekletmişler.
0: Şimdi birliklerin sahnesinde diyorum ki Schubert'in la majör rondosunu dinleyelim.
1: Tamam.
0: Böyle solo keman gayet dokunaklı ezgilerle süsleyecek birliklerin sahnesini. Ve Mozart'ı anımsatan parlak böyle süslü pasajlar da var.
1: Bir etkileşim
0: evet,
1: oldu diyorsun
0: gerçekten.
1: Burada.
0: Gerçekten bir ara diyorsun ki acaba Mozart mı bu?
1: Rondo evet, tabii evet. Güzel.
0: Evet
1: tam
0: şimdi
1: güzel.
0: Kemancı Arthur Grumio'yu davet edeyim
1: çok
0: değil
1: iyi.
0: Mi? Efsane.
1: Ha? Çok yakıştı yani.
0: Ona da Raymond Lepar yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşlik edecek. Hepsi birlikte geliyorlar.
1: Tamam işte doğru. Tamam.

0: Yahu
1: Değil
0: muhteşem.
1: mi? Schubert'in solo keman ve orkestra için yazdığı La
0: İyi
1: Majör
0: oldu.
1: rondosunun Grumio'nun kemandan dinlemek de bir
0: Gayet.
1: başka güzel oldu.
0: Çok güzelmiş.
1: Sade yalın
0: Yani.
1: melodi. Zaten çok zarif bir kemancıdır
0: Evet
1: Grumio.
0: evet. İyi bir iş yaptın. Aferin yani bu gizli
1: Evet.
0: kalmış
1: Keşke
0: şeydi.
1: değil mi Schubert birkaç tane keman konçertosu yazsaymış.
0: Yazarmış.
1: Madem öyle gitar meraklı gitar konçertosu yazsaymış.
0: Keşke ya keşke bak bunları söylerdik o zaman.
1: Evet ya ne güzel olurmuş. Evet
0: Olmadı.
1: Schubert'in zarif melodileri ruhumuzu okşadıktan sonra birliktenin sahnesine kimleri davet ediyor? Cem Küçümen.
0: Ben. Yani
1: evet.
0: Benim. Ben buradayım. Ben Cem
1: Cem
0: Küçümen.
1: Küçümen değil misiniz?
0: Evet benim tanıştığımıza memnun oldum. Şimdi şöyle bir şey. Yani Mozart'ı düşündüğümüz zaman bir sihirli flüt operası dendiğinde enteresan bir şey karşımıza çıkıyor. Yani o kadar güzel temalar var yani ki
1: bütün
0: bu
1: operaları
0: eserde.
1: Güzel zaten.
0: O yüzden birçok besteci varyasyon olarak Mozart'ın bu sihirli flüt operasının şeyinden aryalarından efendim tema yapmış değil
1: Aynen.
0: mi varyasyon ve çok fazla mesela biz gitarcılarda bildiğim mesela Fernando Sorun var. Sihirli
1: evet.
0: flüt operası üzerine tema ve varyasyonlar. Enteresan daha çok var tabii. Beethoven da yapmış mesela cello piyano için yapmış falan. Daha birçok var. Hakikaten meşhur bir eser. Zaten eserin kendisi meşhur ama
1: evet.
0: aynı zamanda yani besteciler tarafından da sevilen bir.
1: Zaten uvertürü yeter başlı başına bir eser
0: işte,
1: değil mi?
0: İşte bak ne kadar güzel. Yani iyi ki bak demek ki biliyormuş gibi söyledin.
1: İçime mi doğdu?
0: İçine doğdu. Uvertürü güzelse zaten ben uvertürü çalacağım.
1: Harika.
0: Anladın mı? Evet yani çok güzel ve şöyle bir şey var. O zamanın yani müzikali diyebiliriz
1: evet,
0: aslında
1: evet.
0: buna
1: kostümler,
0: değil mi?
1: Kostümler, sahne.
0: Çünkü acayip
1: evet,
0: kuşlar, kuşku ya bir şeyler. elinde kafeste geliyor adam şey kuşçu falan.
1: Kuş avcısı.
0: Ha kuş avcısı yani böyle şeyler sihirli flüt işte. Dönen çıngıraklar bir şeyler yani böyle masal gibi ama aynı zamanda da bir müzikal
1: Tabii.
0: konusu gibi. Çünkü yani böyle operanın içinde geçen müzikler işte o aryalar da aslında sanki bir müzikali
1: Aynen.
0: anlatır espri de
1: evet,
0: şeyler
1: evet.
0: değil mi? Ve çok ilgi çekmiş o zaman bu ilk yapıldığı zaman. Çünkü dediğin gibi böyle
1: evet.
0: sahnede renkli kuş tüyleri falan.
1: Renkli, tabii
0: acayip bir dekor falan şey. Çok ilgi çekmiş. Ben de gerçekten çok severim yani bu operayı. Burada Türkiye'de de izledik, yurt dışında da izledik. Şimdi o zaman evet dediğimiz gibi sihirli flütün uvertürünü getirelim.
1: Düzenleme olarak mı yoksa?
0: Hayır, çok güzel bir şekilde. Of, London Philharmonic Orchestra ve David Perry yönetiyor. Bak göreceksin ki muhteşem bir yorum var burada.

0: Evet, sihirli
1: Nasıl?
0: flütün. Sadece uvertürünü dinlesem
1: Ha.
0: yeter değil mi? Ondan sonra çık operadan.
1: Ben
0: Gerçekten
1: gitmem gayet devamını
0: senfonik bir
1: dinlerim ama.
0: görkem
1: Tabii,
0: gerçekten.
1: tabii.
0: Ha, ben kendimi Mozart'a kaptırdım. Pek de hazırlıklı görünmüyorum
1: Ne
0: ben
1: yapacağım?
0: sanki. Sen devam et,
1: Aa,
0: baksana.
1: bak böyle
0: Sende
1: yapıyorsun
0: tükenmez şeyler var
1: sen. Bizde nasıl biliyor
0: çantada,
1: musun? Gayet derya, ne istersen bulurum. Yani o zaman birazcık şeyi değiştirelim, çağı değiştirelim ve biraz
0: uzay
1: da
0: çağına mı gidiyoruz?
1: uzay çağına gidelim. Bir daha oradan dönmeyelim. Şey, Mars'a yerleşelim diyecektim. Yok. Yani Nicholas Skalkottas diye bir isim var. Bu da enteresan. Yani bilen bilir ama yani bizde çok fazla eserinin
0: Ben
1: çalındığını
0: yıllar
1: sağ
0: önce senfoni orkestrasında
1: duydun mu?
0: demiştim eserini,
1: İşte
0: bir
1: son
0: eserini.
1: zamanlarda hiç fazla duymadım. Kısa adı da Nikolas'ı Nikos olarak.
0: Nikos. Komşudan
1: Nikos
0: değil mi?
1: bizim komşudan ya. Hatta şöyle bir şey, adada Halkis şehrinde doğuyor. Bir ada şehri bu, şey, Evoya Adası. Hani bizim Eğriboz dediğimiz, bizim dilimizde Eğriboz Adası. Yani kısaca bir bilgi vereyim hani bu işle ilgili. 20. yüzyılın en önemli Yunan bestecilerden. Atina Konservatuvarı'nda keman eğitimi alıyor.
0: Ya evet, keman virtüözüymüş
1: Tabii
0: işte,
1: tabii
0: değil mi?
1: çok iyi. Sonra da Berlin'e gidiyor. Bu sefer kompozisyon eğitimine başlıyor. Ve kimle çalışıyor biliyor musun? Arnold Schoenberg'le çalışıyor.
0: Ya çok iyi
1: 12 ton
0: eğitim
1: üzerine.
0: gördüm. Evet.
1: Sonra bence adam bu 12 ton üzerine çalışınca kafayı yiyor ve diyor ki abi, ben diyor böyle bir müzik yapamam diyor. Evet, yani bestelerinde geleneksel Yunan müziğini kullanıyor. Yani tabii kendi stilinde diyelim. Kendi
0: Ben pek
1: armonileriyle.
0: anlaşılmamış bir besteci olarak bilirim hani yaşarken, değil
1: Evet,
0: mi?
1: yani
0: Sanki
1: çok
0: öldükten
1: fazla.
0: sonra
1: Tabii
0: daha
1: ki
0: değerli.
1: canım,
0: Her
1: çok.
0: zaman olduğu gibi.
1: Bazı durumlar doğru, bazıları da öyle değil. Gayet
0: Çünkü
1: yaşarken
0: özgün,
1: zengin olanlar da
0: doğru,
1: var.
0: özgün bir besteci
1: Çok
0: Skolkatas, değil mi?
1: farklı. Yani
0: Farklı.
1: hakikaten şimdi Yunanlı besteciler arasında çok yani saygın bir yeri var diyebiliriz. Sonra işte bu Almanya'dan, Berlin'den dönünce de 1933 yılında dönüyor. Atina'da bu sefer orkestra kemancılığı, konsertmeisterlik yapıyor orkestrada Atina'da. Böyle eserler yazarak hayatını sürdürmüş mütevazi bir
0: Evet.
1: adam. Yani çok önemli eserler arasında ne söyleyebiliriz? Senfonik süitler, 3 tane piyano
0: Daha
1: konçertosu.
0: ne
1: Bak
0: olsun?
1: önemli.
0: Evet.
1: 4 tane yaylı kuartet ve bir de uvertür yazmış. Yani tabi bunlar çok bilinenlerden bahsediyorum. Halbuki bir sürü eser yazmış adam ve bazıları da enteresan bir şekilde daha basılmamış. Yani buna da insan üzülüyor biliyor musun?
0: Ya.
1: Basılmayan eser demek orada sandıkta
0: Allah.
1: bekleyen eser demektir
0: Ya.
1: yahu. Yani biraz gün ışığına çıkarmak lazım. Neyse. Biz böylece Skalkottas'ı ortaya çıkarmış olalım dinleyicilerimiz için de ve enteresan bir eseri, 5 Grieg dansı, Yunan dansını orkestra, yaylı çalgılar orkestrası için yazmış. İsimleri de enteresan. Birinci bölüm Epirus dansı, Kretan dans, Tısamokis, Arkadia, son bölümde Kleptik dans. Böyle isimler de vermiş.
0: İsimler vermiş,
1: Güzel değil
0: evet.
1: mi? Şimdi Sofya Oda Orkestrası'nı
0: Aa, çok güzel.
1: Bayron tabi Fidetsis yönetiyor. Sahneye geldiler, bu 5 bölümü arka arkaya şimdi dinleyelim bakalım.

0: Ya ne kadar güzel değil mi? Yunan
1: Evet.
0: ezgileri
1: Var.
0: olsun, ritim.
1: Evet, her şey
0: Bayılıyorum
1: var.
0: böyle değişik bestecilere.
1: Evet, yani ama görüyorsun ki kendinden de çok şey var yani. Tabii ki bu
0: Tabii,
1: temaları
0: tabii,
1: alıyor ama
0: tabii.
1: o kullandığı armoniler
0: Yok,
1: olsun,
0: çok
1: ritimler olsun.
0: yetenek, çok başarılı
1: Çok
0: bir
1: hoşuma
0: besteciymiş
1: gitti.
0: ki
1: Ben
0: herhalde.
1: takip edeceğim artık
0: Yazık
1: bu.
0: ya, belki de üzüntüden psikolojik rahatsızlık geçirmiş yani, bir
1: Evet.
0: tanınmıyor,
1: Ama
0: sevilmiyor belki ülkesinde o zaman.
1: doğru söylüyorsun. İnsan onsuz kalıyor.
0: Bayağı
1: Eserlerini
0: kapanmış. Evet
1: basmamışlar. Yani
0: ya.
1: böyle bir şey var mı?
0: Hay Allah.
1: Ben anlamıyorum. Neyse.
0: Neyse, ben de o zaman Yunanistan'dan devam
1: Ha,
0: edeyim.
1: et bakalım. Hacıdak ismi geliyor, değil mi
0: Yok.
1: geliyor?
0: Başka bir ulusal gururu. Bizde de çok sevilen bir besteci.
1: Aa.
0: Eleni Karayandırov.
1: Aa.
0: Biliyorsun, film
1: Tabii ki.
0: müziklerinin
1: Çok
0: bestecisi.
1: tatlı, çok güzel.
0: Filmlerini bir daha izlemek yerine çoğu kez onun müziklerini dinlemeyi tercih ediyor bazı insanlar.
1: Evet, haklılar.
0: Theo Angelopoulos'un biliyorsun filmlerine
1: Haklılar.
0: yaptığı unutulmaz müziklerle kafalara kazındı.
1: Çok haklılar.
0: Ve sonuna kadar şey yapıyor, yönetmenler işbirliği yapıyormuş. Belki de bunun için çok başarılı. İlk baştan başlıyormuş filmin içine girmeye o da.
1: Ne güzel.
0: Evet, sonlana kadar kalıyormuş çekilirken film.
1: O harika.
0: Herhalde onun için, o bütün o yaratım sürecini, her şeyi yaşadığı için
1: Daha çok
0: onun
1: işin içinde hissediyor
0: için
1: kendini, değil mi?
0: evet çok seviyormuş yani böyle yakın
1: Doğru
0: çalışmayı. Çok
1: ama.
0: doğru. Evet, şimdi
1: Ne dinliyoruz?
0: piyanoya doğru ilerliyor
1: Aa.
0: Eleni. Sonra Jan Garberek geliyor.
1: Şeyci, saksafon.
0: Saksafoncu. Sonra Alexandros Mayrat yönetimindeki kamera orkestrası da
1: Aa.
0: geliyor.
1: Ya güzel müzik olacak ya.
0: Evet.
1: Hadi bakalım dinliyoruz şimdi.

0: Evet, bunlar filmlere eşlik eden değil, filmleri tamamlayan müzikler değil mi?
1: Çok güzel, olmazsa film olmayacak ya. O derecede, evet, o derecede etkili.
0: Gerçekten
1: yani.
0: İç içe geçmiş yani, belli oluyor çok o sıkı güzel. Çalışmanın
1: tabii,
0: ürünü.
1: Tabii tabii, yani hakikaten güzel.
0: Evet
1: yani.
0: Sen şimdi programımızı tamamla bakalım.
1: Öyle mi?
0: Evet, pek vakit yok, konuklarını çağır, onlarla birlikte biz de birliklerin sahnesine veda edelim.
1: Tamam, sana bir bonbon şekeri vereyim mi çantada?
0: Lütfen, en güzel öyle oluyor biterken.
1: Tamam, işte çantadan bir bonbon şekeri çıkıyor şimdi. Kevin Johansen, 1964 doğumlu. Aslında başlık şöyle geçiyor: Arjantinli rock müzikçisi diyor.
0: Oh, güzel.
1: Diyor da bu iş burada bitemiyor. Çünkü babası Amerikalı, annesi Arjantinli. Ve Kevin de Alaska'da doğmuş desem.
0: Evet,
1: çok...
0: Johansson zaten değil mi, hiç Arjantin evet, ismini hatırlatmıyor.
1: Yani bir anda olaylar çok olay fazla değişti. Karışmış oluyor. Buradan da güzel müzik çıkıyor.
0: İyi donmamış. Tabii.
1: Şimdi yani doğmuş fakat sonra da Arjantin'de büyümüş. Yani gençliği orada geçiyor. 1990 yılında da babasının ülkesi var. Amerika, New York'a gidiyor. Orada tanınmaya başlıyor besteleri. Evet, ama değişik, çünkü bu Arjantinli ruhu o işin içinde olunca tabii, çok olunca daha güzel oluyor. Sonra bir grup kuruyorlar. Çok Dınada ismi. Onlarla çok fazla CD'ler yapıyorlar, konserler yapıyorlar ve çok popüler besteleri var Kevin Johansen'in. O zaman bizim kapanışa böyle çok güzel gideceğini düşündüm. Bir ara böyle bizde televizyonlarda da izlediğimiz çok meşhur olmuş bir parça bu. Sur ona ono sur.
0: Ne sor?
1: Ne söyleyeyim gibi bir şey yani. Tamam, sur ono sur.
0: Sur ona
1: evet,
0: sur.
1: Kevin Johansen ve Dınada topluluğundan bu kapanış parçamızı dinliyoruz. Hadi bakalım.
2: Porque acá no se puede.

0: Evet, şimdi hatırladım, bu bağımlılık yapan bir
1: Değil
0: melodiydi,
1: mi?
0: değil mi? İnsanda
1: Böyle
0: gerçekten.
1: çok fazla sosyal medyada da
0: Evet.
1: klipleri falan geçti. Çok enteresan
0: İyi,
1: bir.
0: çok güzel bir kapanış oldu o
1: İyi
0: zaman.
1: oldu.
0: Perdeyi indiriyoruz. Ha?
1: Aa, vah vah.
0: Hadi bakalım,
1: Ne
0: söndürelim
1: yapalım?
0: sahne ışıklarını
1: Söndür
0: birlikte.
1: bakalım, söndür. Patron ne yapacağız? Başka yapacak bir şey.
0: Sevgili dinleyenler, birlikte sahne ışıklarını, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürüyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Cumhuriyet dönemi besteciler kuşağının önde gelen temsilcilerinden orkestra şefi, eğitimci, devre sanatçısı Profesör Nevit Kodallı'yı saygıyla anıyoruz. 1924 yılında müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Mersin'de dünyaya gelen Nevit Kodallı, 1939 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümüne girmiş, Necil Kazım Akses'le kompozisyon, Ferhunda Erkin'le piyano, Ernst Praetorius ve Hasan Ferit Anlar'la teori ve müzik tarihi çalışmıştır. 1947 yılında konservatuarı bitiren besteci bir yıl sonra devlet bursuyla Fransa'ya gönderilmiş, Paris'te École Normale de Musique'de Arthur Honegger'in kompozisyon, Jean Forney'nin orkestra şefliği öğrencisi olmuş, ayrıca Nadia Boulanger'den özel dersler almıştır. 1953 yılında eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Kodallı aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı'nda kompozisyon öğretmenliğine başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliği yönetmenlik, Ankara Konservatuarı'nın Müzik ve Müzikoloji Bölüm Başkanlığı, Kültür Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak çalışan Kodallı, 1981 yılında devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırılmıştır. Eserleriyle yurt dışında da ilgi gören bir besteci olan Nevit Kodallı, 1997 yılında Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü altın madalyasına layık görülmüş, Anadolu Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından kendisine Fahri Doktor unvanı verilmiştir. Fransa'nın edebiyat ve güzel sanatlar alanında verilen ofisiyer nişanına da sahip olan Kodallı, emekli olduktan sonra Mersin'e yerleşmiş, Çukurova Devlet Konservatuarı'nda dersler vermiş, Mersin Filarmoni Derneği'nin danışmanlığını yapmıştır. Nice müzik kurumunda hizmet veren, yüzlerce öğrenci yetiştiren Nevit Kodallı, müzik sorunlarımızın iyileştirilmesi için de çaba göstermiştir. Türk operasına Atatürk Oratoryosu, Van Gogh ve Gılgamış gibi önemli eserler kazandıran Kodallı, orkestra eserlerinden konçertolara, opera ve bale müziğinden kantatlara, oda müziği ve koro eserlerinden şan ve piyano parçalarına, marşlardan çocuk şarkılarına, tiyatro müziğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede eserler üretmiş, en çok seslendirilen eseri küçük orkestra için bir süit olan Telli Turna olmuştur. Cumhuriyet döneminin Türk beşlerinden sonra gelen ikinci kuşak bestecileri arasında yer alan Kodallı hakkında Erdoğan Okyay tarafından Nevit Kodallı, Türkülerden Oratorya'ya, Evin İlasoğlu tarafından Mersin'den yükselen Çağdaş Bir Ses Nevit Kodallı adlı kitaplar kaleme alınmıştır. 85 yaşındayken memleketi Mersin'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nevit Kodallı'nın adı, Mersin Güzel Sanatlar Lisesi başta olmak üzere Mersin'de birçok cadde ve bulvarda yaşamaktadır.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış. Serveti, siyasi gücü, özgürlüğü. Hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyor.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenlemeyle cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
0: Sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm.